kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

0: Cuma, hoş geldin. Karnaval'dasınız. Ben Eylem. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi haftanın son karnaval programında 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Hele kaşık.

Ben aslında çok entelektüelim ama kitap okumaya hiç vaktim yok diyenler. Ya da şu kütüphanemdeki kitaplar gıcır gıcır duruyor, karizmam çiziliyor diye dertlenenler. The Irish Times'ın haberine göre artık okumadığınız kitapları yalayıp yutmuş gibi göstermenin bedeli tam olarak 5 euro. Profesyonel cilt yırtma işlemi, 2 adet standart sayfa işaretleyici, 2 adet akademik sayfa katlama, bakın burası gerçekten çok önemli, 4 adet altı özenle çizilmiş pasaj ve sıkı durun 2 adet kenar notu. Biri tamamen keyfi ama aşırı anlamlı görünen, diğeri ise kitaba tam olarak bağlam sağlayan derin bir not. Hangi ülkede yapılıyor bu derseniz, Berlin'den gelen şaşırtıcı bir haber.

Yani öncekine göre size durum ne bilmiyorum ama kitap okumaya zaman bulabiliyor musunuz? Zorlanıyor olabilirsiniz. Ben de zorlanıyorum gerçekten. Hatta bazen 2-3 kitabı aynı anda okumaya çalışıyorum ama bir bakmışım ikisini üçünü de okumamışım. Yarım bırakmışım. Ama yine de bir taraftan ya Berlin'de 5 euro verip böyle kütüphanenize okunmuş ve yıpranmış göstermeyi düşünür müydünüz bilmiyorum. Çok eğlenceli. Kahvemizi yudumlarken bir kitap kurdu sizin yerinize. Kitaplarınızı hırpalıyor. Üzerine felsefi notlar düşüyor. Misafirleriniz geldiğinde de o kitap masanın üzerinde öylece duruyor. Acayip gerçekten.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. 99.5 Radyo Moni.

aylara. Açtım o eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: sevklerde.
1: Sevgili dinleyenlerim, nasıl daha uzun yaşarım diye kremlere, antioksidanlara servet döküyoruz. Ya uzun yaşamın sırrı çözüldü ama küçük bir gecikmeyle. Meğer olaya gerçekten çok geç kalmışız. Nature Health dergisinde yapılan son bir araştırmaya göre uzun yaşamın sırrı ta anne karnında, yani doğum öncesinde başlıyor. Bilim insanları toplanıp Prosper diye bir ekip kurmuş ve demişler ki yaşlanma hücrelerimize biz daha doğmadan üfleniyor. Yaş kemale erince önlem almak bir nevi aslında fırsatı kaçırmaktır. Yani her şeye en baştan dikkat etmekte fayda var.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

hani şu meşhur sıcakları coşturan El Nino vardı ya. Şimdi onun yanına yepyeni nadir görülen bir komşu geliyor. Atlantik Ninja. Evet, uzmanlar ciddi ciddi uyardılar. Son 40 yılda sadece 5 kez görülen bu nadir iklim olgusu 6. kez kapımızı çalacakmış. Peki ne bu derseniz, Pasifik'teki sular normalin üzerinde ısınırken Atlantik'in doğusunda sular beklenmedik şekilde buz kesiyor. Güzel haber, daha sakin bir yaz geçireceğiz. Ama madalyonun diğer yüzü biraz ıslak değil.

Malum Avrupa Birliği klima yasak demiyor ama koskoca kıtada evlerin sadece %20'sinde klima var. Niye derseniz, çünkü kurallar resmen insanı terletmek üzerine kurulu. Fransa tarihi binaların estetiği bozulmasın diye dış üniteye izin vermiyor. Almanya klimanın vınlama sesi komşunun huzurunu kaçırır diye sesle savaş açıyor. İngiltere'de ise izin almak vize almaktan çok daha zor. Anlayacağınız, Avrupalılar estetik ve sessizlik uğruna buram buram terlemeyi göze almış durumdalar.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Bugün bildiğimiz ne varsa unutturacak, ezber bozan bir haberle devam edelim. Hani bir insan solak ya da sağlık olduğunda hep canım bu doğuştan gelen bir şey, genetik deriz ya. Aslında öyle değilmiş. Taptaze bir araştırmanın sonuçları açıklandı ve sağlak ya da soluk olmanın aslında doğuştan gelmediği ortaya

0: yaz geldi, neşe doldu insan deriz ya. Aslında herkes için işler öyle toz pembe görünmüyor. Bugün çoğunuzu şaşırtacak ama aslında yaşayanların çok iyi bildiği bir konudan konuşalım. Yaz depresyonu var. Kış oluyor da yazı yaz niye olmasın? Genelde mevsimsel depresyon o kışın o kasvetli soğuk ve karanlık günleriyle bağdaştırırız. Ama uzmanlar uyarıyor, yaz depresyonu çok daha nadir görülse de en az kışın yaşanan kadar ağır seyrediyormuş. Güneş herkesi gülümsetmiyor yani. Sıcaklardan çok bunalıyoruz. İnsanın yaşam isteği kalmıyor bazen.
1: Ön bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Buyurun.

genelde birçoğumuz ekonomi sınıfında uçuyoruz malum. Ay çok güzel bir haber var. Hep hayal ettiğimiz şeylerden bir tanesiydi uçuşlarda. Boş orta koltuk konforu. Amerikan merkezli havayolu şirketi United daha önce başlattığı Relax Row yani rahatlama sırası uygulamasından sonra şimdi de ezber bozacak yeni planını açıklamış. Ekonomi Plus sınıfında ortadaki koltuğun tamamen kaldırıldığını düşünün. Ne güzel değil mi? Yan yana oturan iki şanslı yolcu için ortak bir kahve masası olabilecek, geniş geniş yayılabileceğiniz ekstra dirsek alanları olacak ve en önemlisi yanınızda hiç tanımadığınız biriyle omuz omuza seyahat etme derdi son. Henüz bizde böyle bir şey yok diyorsunuz ama uçuş firmalarının rekabeti arttıkça bence yukarılarda yani gökyüzünde de konfor geniş

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu
2: profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
3: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
4: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
5: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
4: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
1: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Gerçekten geceleri uyuyabilmek çok zor. Peki ne yapmak gerekiyor derseniz, birincisi gündüzleri güneş ışığını kesinlikle yatak odanıza sokmayın. İkincisi akşam dışarı serinliğinde evde çapraz havalandırma yapın. Üçüncüsü yemek pişirirken veya duş alırken aspiratörleri de mutlaka açın. Ve son olarak sentetik kumaşları hayatınızdan tamamıyla çıkarın. Pamuklu ve keten kullanın. Yani dostlar, gece yatmadan önce bunları dikkat edersek gerçekten rahat bir gece uykusu yaşayabiliyormuşuz.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz ama malum önümüzde hafta sonu var. Belki hafta sonları yeni kararlar almak için uygundur, ne dersiniz? Az önce programda konuşmuştuk, uzun yaşamın sırrı ta anne karnında başlıyor diye. Şimdi de biraz kitabın ortasından konuşalım. Asırlık bir çiftimiz var. Yani ömürlerini bir asra dayamış o tatlı karı koca uzun yaşam reçelelerini tüm dünyaya açıklamışlar. Her gün mutlaka tüketiyoruz demişler. Nedir diyorsunuz değil mi? Yine de merak ediyoruz. Sarımsak ve bal kombinasyonu. Evet, sabah çıkarını bir diş sarımsağı balla karıştırıp yutuyorlarmış. Bize çok iyi geldi, deneyin diyorlar. Bilemeyiz.

Maalesef bu hafta da karnavalın sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime güzel bir hafta sonu tatili diliyorum. Pazartesi günü aynı saate ve frekansta karnavalda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

logosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: marketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

seni gelip böyle çalan bize düşman bu dünya.

Sakin cebi bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkın bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

sarayıma. Hey, hey, hadi gel beni yerden yere vur. Hey, hey, tüm sokaklar arkamda durur. Hey, hey, ben yazarım, alem kudurur.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.

Haftanın cumasına ulaştık. Bu güzel cuma gününde de günün iki saatini paylaşıp günün tadını çıkartacağız birlikte. Ben Rayna, mikrofonumu geçiyorum. Siz de radyonuzun başındaysanız hayatın ritmi başlıyor. Temmuz'un günün iki saatini paylaşacağız. Bugün de günün haberdar olacağız. Bugün de yine en sevdiğim şarkılara eşlik edeceğiz. Bugün de keyif alacağız radyomuz çıkılırsa. Hayatın ritmi başladı. Sizler radyonuzun başına hoş geldiniz.

çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Eskiden de vardı bu kuşak çatışmaları. Gençlerle yaşlılar arasında diyeyim, gençlerle büyükler arasında diyeyim daha doğru olur. Ebeveynlerle gençler arasında, çocuklar arasında hep bir kuşak çatışması vardı. Bizim zamanımızda böyle miydi evladım derdi büyükler. Biz de onları dinlemezdik. Şimdikiler de bizi dinlemiyor zaten. Yeni nesil, yeni kuşağın ergenliği bile farklı. Artık öyle ki her şeyi çok farklı yaşıyorlar. Gerçekten bizim zamanımızda böyle değildi. Alfa neslinin son zamanlarda sosyal medya yüzünden ergenlik evresini çok daha zor atlattığını söylüyorlar. Niye? Çünkü hep bir beğenilme, hep bir göz önünde olma, hep bir onay görme çabası var yeni nesilde. Sosyal medya üzerinden paylaştıkları fotoğraf beğenilsin, mükemmel olsunlar, en iyi şekilde göz önünde olsunlar istedikleri için ergenliği zor geçiriyorlar. Zor tabii ki. Onay almak, beğenilmek, herkes için güzel gibi gözükse de aslında kimsenin onayına, kimsenin sizi beğenmesine ihtiyacınız yok. Aynaya baktığınızda kendinizden mutlu olun yeter. Peki bugün de her birimiz alfa kuşağı, bilmiyorum bakar mı aynaya, her birimiz sabah uyandığımızda en doğal halimizle bakalım aynaya. Olduğumuz halimizle güzeliz bugün de.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Şimdi haftanın cuması olunca tüm haftanın yorgunluğu oluyor tabii üzerimizde. Tüm haftanın yorgunluğu varken şöyle bir bakmak lazım. Acaba gerçekten ruhsal yorgunluk var mı? Modern hayatın kaçınılmaz bir parçası haline geldi. Artık doğru stratejilerle durumun üstesinden gelmek mümkün diyorlar ama o doğru stratejiyi nasıl yakalayacağız? Çünkü hepimizde var bu ruhsal yorgunluk. Yine de siz enerjik uyandığınız bir gün olarak kabul edin bu cumayı. Ancak yoğun stres, duygusal travmalar, uzun süreli çalışma, dinlenme eksikliği gibi sebeplerle sağlıksız yaşam tarzıyla daha yorgun hissediyoruz. Nasıl geçer? Sağlıklı besleneceğiz, kendimize vakit ayıracağız. İşte depresif durumlardan uzak kalmaya çalışacağız ki kolay değil. Duygusal travmaların üstesinden geleceğiz. Zor bir zamandayız. Sadece alfa nesli ergenliği zor yaşamıyor. Biz yetişkinler de erişkin olarak da yorgunuz ruhsal olarak. Üstesinden gelmek için bence en güzeli radyonun sesini açıp ya da en sevdiğiniz şarkıyı açıp onlara eşlik etmek. Ruhsal yorgunluğa birebir şarkılar yanı başınızda, müziğiniz hep açık olsun.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

2025 hitiydi Berkay'ın Sensizle Hayatın Ritmini konuk ettik. Artık 2026'da yeni bir albümle yine müzik dünyasını taçlandırdı. Berkay 7 yıl aradan sonra 7. stüdyo albümü Kavi ile karşımıza çıktı. Albümde Sezen Aksu, Sinan Akçıl, Sibel Algan, Murat Güneş, Çağrı Terkıvıran, Mert Ekren, Mert Çodur'un söz ve besteleri var düzenlemelerinde. Çağrı Terkıvıran, Erhan Bayrak, Kerem Akdağ, Serhat Şen sesli imzası bulunmakta yine tabii kendine özgü yorumuyla. Yıllar içinde geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Berkay'ın 7 yılın ardından hayranlarıyla buluşturduğu kaviyle yine müzik dünyası şenlenmiş oluyor. 2026 yazının en yeni dumanı üstünde yeni albümü Kavi'nin müzisini verelim Berkay'ı dinlemişken. Peki en sevdiklerinizi, vazgeçemediğiniz hitleri ve çok daha fazlasını dinliyoruz. Hayatın Ritminde bu kez Mehmet Erdem var sırada.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi devam ediyor.

bizim zamanımızda yaz ayları böyle miydi diye başladığımız cümleler varsa eğer, yaşımız 40-45'i geçmiş demektir. Yani bizim zamanımızda böyle değildi. Tabii en azından bu kadar sıcak değildi. İklim değişikliği sebebiyle dört bir yandan ne yazık ki üzücü orman yangını haberleri gelirken, iklim değişikliği her yıl olduğu gibi bu yılda, geçen sene olduğu gibi bu yılda etkisini göstermeye devam ediyor. Bundan sonraki yıllarda da karşılaşacağız böyle durumlarla. Bir de sadece çevresel değil, aslında fiziksel değişiklikler de yaşıyoruz. Yaz aylarında artan sıcaklıklar sebebiyle, terleme, sıvı kaybı sebebiyle, damarların genişlemesine bağlı tansiyon düşüklüğü, halsizlik, enerji kaybı olabiliyor. Buna da yaz yorgunluğu diyoruz. Bu sıcaklarda kendimizi halsiz ve yorgun hissediyoruz ya, yaz yorgunluğunun altında uzmanlar fiziksel değişimler, hormonal bozukluklar çıkabilir diyorlar. Yaz yorgunluğu deyip geçmemek lazım. Peki, o halde o enerjiyi yükseltecek yaz yorgunluğuna birebir şarkılar için siz yine kulağınızı hayatın ritminden ayırmayın.

zaman geçtikçe, hayat ilerledikçe genç kalmanın, genç kalabilmenin çarelerini arıyoruz. Hem dış görünüş olarak genç kalmanın hem de ruhen genç kalmanın mümkün olabildiğini söylüyorlar. Ancak stresten, hayat koşullarının size verdiği etkilerden uzak kalmak gerekiyor. Yapılan araştırmalarda uzun süre devam eden maddi zorlukların yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi hızlandırdığını söylüyorlar. Yani bu günlük hayat içerisinde yaşadığımız bazı sıkıntılar da beynin yaşlanmasını hızlandırıyormuş. Siz istediğiniz kadar beslenmenize dikkat edin, hareket edin. Fakat hayatınızda eğer bazı zorluklar varsa, uzmanlar yaptıkları araştırmalarda bu zorlukların üstesinden gelmeye çalışırken beynimizin daha hızlı yaşlandığını söylüyorlar. Zihnimiz daha hızlı yaşlanıyormuş. Yani yine aynı kapıya çıkıyoruz. Eğer sağlıklı, mutlu, uzun bir ömür sürmek istiyorsanız daha kaliteli yaşayacaksınız. Biraz da öyle her şeyi kafaya takmayacaksınız. Gelişi güzel yaşayacaksınız. O halde bugünden itibaren tavsiyeleri göz ardı etmeyelim. Daha sağlıklı yaşayalım.

Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Bazı şarkılar var. Sizde aynı etki bırakıyor mu bilmiyorum ama mesela bu şarkı, Emre Fel'in şarkısı Bir Güldün, dinlediğim vakit ezberime takılıveriyor. Bütün gün aklımın içinde çalıyor şarkı. Bir kez daha hayatın ritmindeydi. Aklınıza takılan, gününüzü renklendiren, gününüzü keyiflendiren şarkılarla devam edelim. Bu arada Emre Fel'i dinlemişken yeni şarkısının da müjdesini vermiş olayım. Yeni Anadolu'nun temsilcisi hit şarkılarıyla son dönemin o popüler isimlerinden Emre Fel yeni şarkısı Merdan'ı müzikseverlerle buluşturdu. Yine güçlü kalemiyle adından bahsettirecek, yine kendine has tarzıyla, yeni şarkısıyla karşımızda. Bu kez ayrılık, özlem, gururun gölgesinde kalmış, kavuşamamış iki insanın hikayesini anlatıyor Merdan'da. Peki biz Bir Güldün'le konuk ettik Emre Fel'i. Sonrasında Hadise var, hayatın ritmi devam ediyor. Mabel Matiz'den Yalın'a, Cem Belevi'den Gökhan Türkmen'e en sevdiğiniz sesler birazdan burada. Müziğiniz apaçık olsun.

Şimdi yaz sıcaklarından bahsettik. Yaz sıcaklarının insan üzerindeki yorgunluk etkisinden bahsettik. Bir de hafızaya olan etkisinden bahsedelim. Biraz önce hani demiştik, hafızamız daha geç yaşlansın, daha dinç kalsın istiyorsak öyle her şeyi kafaya takmayacağız. Evet, sağlıklı besleneceğiz, hareket edeceğiz ama aynı zamanda hayat koşullarının da yaşlandırdığını söylüyorlar. Bir de yaz sıcakları demans riskini arttırıyormuş. Tüm etkenleri bir araya getirdiğinizde bu dünya üzerinde bu koşullarda çok da genç bir zihne sahip olmanın kolay olmadığını görüyoruz. Yaz aylarındaki bazı hataların demans riskini arttırdığını söyleyen uzmanlar, vücudun susuz kaldığında, tansiyon dalgalanmaları yaşadığında demans riskinin arttığını söylüyorlar. O halde bugün koca bir şişe suyunuz yanınızdan eksik olmasın, hem vücut sağlığınız hem de zihinsel sağlığınız için.

Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

yaz kış fark etmiyor. Kahve sevenler varsa aramızda, ki son yıllarda hepimiz fazla kahve sevmeye başladık. Yaz kış fark etmiyor. Kahve severlere şöyle küçük bir hatırlatma yapacağım. Acaba o içtiğimiz kahvenin isimleri nereden geliyor, hiç düşündünüz mü? Mesela espresso, küçük bardaklarda sunulan sert bir kahve olan espresso adını İtalyanca, hızlıca ya da özel olarak hazırlanmış kelimesinden alıyor. Sadece 1-2 dakikada hızlıca demlendiği için espresso demişler. İtalyanca hızlıca anlamına geliyormuş. Cappuccino, İtalya'daki cappuccin keşişlerinden adını alıyormuş. Kahvenin rengi bu keşişlerin giydiği kahverengi cübbelere benzediği için cappuccino adını almış. Yani kahveyle bir ilgisi yok anladığım kadarıyla. Kulağa havalı gelse de latte İtalyanca'da sadece süt demek. Yani içtiğiniz o bol sütlü kahvenin aslında yumuşak içimli kahvenin süt anlamına geldiğini hatırlatmış olayım. Peki ya moka? Kahve ticaretinin merkezi olan Yemen'deki Moka Limanı'ndan alıyormuş adını. Geçmişte bu limandan yayılan kahvelere verilen isim olduğu için günümüzde çikolatalı kahvelere moka deniyormuş. İkinci Dünya Savaşı'nda İtalya'daki Amerikalı askerler espressoyu sert bulunca sıcak suyla seyreltmişler ve Amerikalılar bu içim tarzına alıştığı için kahveye de americano demişler. Aslında hiç farkında değiliz. Kahvelerin isimlerini kullanıyoruz. Nereden geldiğini belki de hiç düşünmedik ama çok da manalı, çok da anlamlı içerikleri yokmuş anladığımız kadarıyla. Biz tadından keyif almaya devam edelim o halde.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi devam ediyor. La la la.

İnsanoğlunun gelişimi sadece boy uzamasıyla alakalı değil. Aslında yıllar ilerledikçe insanoğlu gelişmeye, büyümeye, olgunlaşmaya devam ediyor. Ve insan gelişimi, özellikle erkeklerin gelişimi 32 yaşına kadar sürüyormuş. Yani erkekler daha çocuksudur, erkekler daha geç olgunlaşır vesaire cümlelerini boşa duymadınız. Yapılan bu araştırmalarda özellikle erkek beyninin 32 yaşına kadar anca gelişimini tamamladığını söylüyorlar. Ben söylemiyorum, yapılan yeni araştırmalar söylüyor. Nöroloji uzmanları yaptıkları araştırmalarda fiziksel değişimin 18-20 yaşına kadar tamamlandığını ama zihinsel değişimin ve gelişimin daha ilerleyen yıllara kadar devam ettiğini söylüyorlar. Tabii ki 32 yaş kesin bir sınır değil. Bakarsınız 40'a kadar uzayabilir. Hatta yaşam boyu devam edebilir diyorlar ama özellikle erkeklerde kadınlar için yapılan araştırmalar genel olarak kadınların daha erken yaşlarda zihinsel gelişimi tamamladığını ortaya çıkartmış. Bu önemli araştırma sonuçlarından sonra tartışmalarda, konuşmalarda, vereceğiniz kararlarda karşı tarafın etkilerini şöyle bir düşünüp öyle verin kararlarınızı derim.

Şimdi tabii yaz sıcakları etkisini arttırmaya devam ederken, Temmuz'un son günü olsa da yaz iyiden iyiye kendisini hissettirirken, özellikle serinleyebilmek için buzlu içecekler içiyorsanız uzmanlar öneriyorlar. Buzlu içmeyin. Çünkü buzlu içeceklerde görünmeyen bir tehlike var. Özellikle donmuş olmasının mikroorganizmalardan arındırmadığını, çocuklarda, yaşlılarda, bağışıklığı düşük kimselerde bu buzlu içeceklerin önemli riskler ortaya çıkartabileceğini söylüyorlar. Kaynağını bilmediğiniz buzları tüketmeyin. Yaz aylarında serinlemek için buzlu içeceklerde hijyen kuralına dikkat etmek lazım. Hijyen kurallarına uyduğunu emin olmadığınız yerlerden içecek tüketmeyin diye eklemişler. Zira o buzlar ne koşullarda, hangi şartlarda, hangi sulardan yapılıyor bilmiyoruz. Peki o halde sizi belki bir bardak buzlu içecek kadar serinletmese de sizi serinletecek şarkılar hayatın ritminde, siz müziğin sesini kısmen biraz daha şuna Afro'ya eşlik edeceğiz bu kez.

Haftayı bitirmiş sayılıyoruz Cuma'ya ulaştığımıza göre. İşleri tamamladıktan sonra Cuma'yı da hafta sonundan sayabiliyoruz. O halde işlerinizi tamamlayın bir an önce, hafta sonunun açılışını yapın. Güzel bir hafta sonu olsun hepimiz için. Yepyeni bir ayı karşılayacağız. Ağustos geliyor yarın itibariyle. Gelen yeni ay Ağustos bize güzellikler getirsin diyelim. Pazartesi günü görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın diyeyim o halde. Hayatın ritmi bugünlük sona eriyor. Güzel bir hafta sonu olsun. Pazartesi günü. Hayatın ritmi. Hoşçakalın.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu
2: profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
3: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
4: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
5: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
4: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

0: Cuma, hoş geldin. Karnaval'dasınız. Ben Eylem. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi haftanın son karnaval programında 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Hele kaşı gözü yok mu?

ben aslında çok entelektüelim ama kitap okumaya hiç vaktim yok diyenler. Ya da şu kütüphanemdeki kitaplar gıcır gıcır duruyor, karizmam çiziliyor diye dertlenenler. The Irish Times'ın haberine göre artık okumadığınız kitapları yalayıp yutmuş gibi göstermenin bedeli tam olarak 5 euro. Profesyonel cilt yırtma işlemi, 2 adet standart sayfa işaretleyici, 2 adet akademik sayfa katlama, bakın burası gerçekten çok önemli, 4 adet altı özenle çizilmiş pasaj ve sıkı durun 2 adet kenar notu. Biri tamamen keyfi ama aşırı anlamlı görünen, diğeri ise kitaba tam olarak bağlam sağlayan derin bir not. Hangi ülkede yapılıyor bu derseniz, Berlin'den gelen şaşırtıcı bir haber.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Yani öncekine göre size durum ne bilmiyorum ama kitap okumaya zaman bulabiliyor musunuz? Zorlanıyor olabilirsiniz. Ben de zorlanıyorum gerçekten. Hatta bazen 2-3 kitabı aynı anda okumaya çalışıyorum ama bir bakmışım ikisini üçünü de okumamışım. Yarım bırakmışım. Ama yine de bir taraftan ya Berlin'de 5 euro verip böyle kütüphanenize okunmuş ve yıpranmış göstermeyi düşünür müydünüz bilmiyorum. Çok eğlenceli. Kahvemizi yudumlarken bir kitap kurdu sizin yerinize. Kitaplarınızı hırpalıyor. Üzerine felsefi notlar düşüyor. Misafirleriniz geldiğinde de o kitap masanın üzerinde öylece duruyor. Acayip gerçekten.

0: Behrivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

aylara. Açtım mu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: sevklerde.
1: Sevgili dinleyenlerim, nasıl daha uzun yaşarım diye kremlere, antioksidanlara servet döküyoruz. Ya uzun yaşamın sırrı çözüldü ama küçük bir gecikmeyle. Meğer olaya gerçekten çok geç kalmışız. Nature Health dergisinde yapılan son bir araştırmaya göre uzun yaşamın sırrı ta anne karnında, yani doğum öncesinde başlıyor. Bilim insanları toplanıp Prosper diye bir ekip kurmuş ve demişler ki yaşlanma hücrelerimize biz daha doğmadan üfleniyor. Yaş kemale erince önlem almak bir nevi aslında fırsatı kaçırmaktır. Yani her şeye en baştan dikkat etmekte fayda var.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Hani şu meşhur sıcakları coşturan El Nino vardı ya. Şimdi onun yanına yepyeni nadir görülen bir komşu geliyor. Atlantik Ninja. Evet, uzmanlar ciddi ciddi uyardılar. Son 40 yılda sadece 5 kez görülen bu nadir iklim olgusu 6. kez kapımızı çalacakmış. Peki ne bu derseniz, Pasifik'teki sular normalin üzerinde ısınırken Atlantik'in doğusunda sular beklenmedik şekilde buz kesiyor. Güzel haber, daha sakin bir yaz geçireceğiz. Ama madalyonun diğer yüzü biraz ıslak diyebiliriz.

Malum Avrupa Birliği klima yasak demiyor ama koskoca kıtada evlerin sadece %20'sinde klima var. Niye derseniz, çünkü kurallar resmen insanı terletmek üzerine kurulu. Fransa tarihi binaların estetiği bozulmasın diye dış üniteye izin vermiyor. Almanya klimanın vınlama sesi komşunun huzurunu kaçırır diye sese savaş açıyor. İngiltere'de ise izin almak vize almaktan çok daha zor. Anlayacağınız, Avrupalılar estetik ve sessizlik uğruna buram buram terlemeyi göze almış durumdalar.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Bugün bildiğimiz ne varsa unutturacak, ezber bozan bir haberle devam edelim. Hani bir insan solak ya da sağlık olduğunda hep canım bu doğuştan gelen bir şey genetik deriz ya. Aslında öyle değilmiş. Taptaze bir araştırmanın sonuçları açıklandı ve sağlak ya da soluk olmanın aslında doğuştan gelmediği ortaya çıkmıştı.

0: geldi, neşe doldu insan deriz ya. Aslında herkes için işler öyle toz pembe görünmüyor. Bugün çoğunuzu şaşırtacak ama aslında yaşayanların çok iyi bildiği bir konudan konuşalım. Yaz depresyonu var. Kış oluyor da yaz niye olmasın? Genelde mevsimsel depresyon o kışın o kasvetli soğuk ve karanlık günleriyle bağdaştırırız. Ama uzmanlar uyarıyor. Yaz depresyonu çok daha nadir görülse de en az kışın yaşanan kadar ağır seyrediyormuş. Güneş herkesi gülümsetmiyor yani. Sıcaklardan çok bunalıyoruz. İnsanın yaşam isteği kalmıyor bazen.
1: Bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

genelde birçoğumuz ekonomi sınıfında uçuyoruz malum. Ay çok güzel bir haber var. Hep hayal ettiğimiz şeylerden bir tanesiydi uçuşlarda. Boş orta koltuk konforu. Amerikan merkezli havayolu şirketi United daha önce başlattığı Relax Row yani rahatlama sırası uygulamasından sonra şimdi de ezber bozacak yeni planını açıklamış. Ekonomi Plus sınıfında ortadaki koltuğun tamamen kaldırıldığını düşünün. Ne güzel değil mi? Yan yana oturan iki şanslı yolcu için ortak bir kahve masası olabilecek, geniş geniş yayılabileceğiniz ekstra dirsek alanları olacak ve en önemlisi yanınızda hiç tanımadığınız biriyle omuz omuza seyahat etme derdi son. Henüz bizde böyle bir şey yok diyorsunuz ama uçuş firmalarının rekabeti arttıkça bence yukarılarda yani gökyüzünde de konfor genişleyecek diyelim.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
1: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Gerçekten geceleri uyuyabilmek çok zor. Peki ne yapmak gerekiyor derseniz? Birincisi, gündüzleri güneş ışığını kesinlikle yatak odanıza sokmayın. İkincisi, akşam dışarı serinliğinde evde çapraz havalandırma yapın. Üçüncüsü, yemek pişirirken veya duş alırken aspiratörleri de mutlaka açın. Ve son olarak, sentetik kumaşları hayatınızdan tamamıyla çıkarın. Pamuklu ve keten kullanın. Yani dostlar, gece yatmadan önce bunları dikkat edersek gerçekten rahat bir gece uykusu yaşayabiliyormuşuz.

ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz ama malum önümüzde hafta sonu var. Belki hafta sonları yeni kararlar almak için uygundur, ne dersiniz? Az önce programda konuşmuştuk, uzun yaşamın sırrı ta anne karnında başlıyor diye. Şimdi de biraz kitabın ortasından konuşalım. Asırlık bir çiftimiz var. Yani ömürlerini bir asra dayamış o tatlı karı koca uzun yaşam reçelerini tüm dünyaya açıklamışlar. Her gün mutlaka tüketiyoruz demişler. Nedir diyorsunuz değil mi? Yine de merak ediyoruz. Sarımsak ve bal kombinasyonu. Evet, sabah aşkarını bir diş sarımsağı balla karıştırıp yutuyorlarmış. Bize çok iyi geldi, deneyin diyorlar. Bilemeyiz.

Maalesef bu hafta da karnavalın sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime güzel bir hafta sonu tatili diliyorum. Pazartesi günü aynı saate ve frekansta karnavalda görüşmek üzere.

ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

Haftanın cumasına ulaştık. Bu güzel cuma gününde de günün iki saatini paylaşıp günün tadını çıkartacağız birlikte. Ben Rayna, mikrofonumu geçiyorum. Siz de radyonuzun başındaysanız hayatın ritmi başlıyor. Temmuz'un günün iki saatini paylaşacağız. Bugün de günün haberdar olacağız. Bugün de yine en sevdiğim şarkılara eşlik edeceğiz. Bugün keyif alacağız radyomuz uçulursa. Hayatın ritmi başladı. Sizler radyomuzun başına hoş geldiniz.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Eskiden de vardı bu kuşak çatışmaları. Gençlerle yaşlılar arasında diyeyim, gençlerle büyükler arasında diyeyim daha doğru olur. Ebeveynlerle gençler arasında, çocuklar arasında hep bir kuşak çatışması vardı. Bizim zamanımızda böyle miydi evladım derdi büyükler. Biz de onları dinlemezdik. Şimdikiler de bizi dinlemiyor zaten. Yeni nesil, yeni kuşağın ergenliği bile farklı. Artık öyle ki her şeyi çok farklı yaşıyorlar. Gerçekten bizim zamanımızda böyle değildi. Alfa neslinin son zamanlarda sosyal medya yüzünden ergenliği, ergenlik evresini çok daha zor atlattığını söylüyorlar. Niye? Çünkü hep bir beğenilme, hep bir göz önünde olma, hep bir onay görme çabası var yeni nesilde. Sosyal medya üzerinden paylaştıkları fotoğraf beğenilsin, mükemmel olsunlar, en iyi şekilde göz önünde olsunlar istedikleri için ergenliği zor geçiriyorlar. Zor tabii ki. Onay almak, beğenilmek, herkes için güzel gibi gözükse de aslında kimsenin onayına, kimsenin sizi beğenmesine ihtiyacınız yok. Aynaya baktığınızda kendinizden mutlu olun yeter. Peki bugün de her birimiz alfa kuşağı, bilmiyorum bakar mı aynaya, her birimiz sabah uyandığımızda en doğal halimizle bakalım aynaya. Olduğumuz halimizle güzeliz bugün de.

aşk. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Şimdi haftanın cuması olunca tüm haftanın yorgunluğu oluyor tabii üzerimizde. Tüm haftanın yorgunluğu varken şöyle bir bakmak lazım. Acaba gerçekten ruhsal yorgunluk var mı? Modern hayatın kaçınılmaz bir parçası haline geldi. Artık doğru stratejilerle durumun üstesinden gelmek mümkün diyorlar ama o doğru stratejiyi nasıl yakalayacağız? Çünkü hepimizde var bu ruhsal yorgunluk. Yine de siz enerjik uyandığınız bir gün olarak kabul edin bu cumayı. Ancak yoğun stres, duygusal travmalar, uzun süreli çalışma, dinlenme eksikliği gibi sebeplerle, sağlıksız yaşam tarzıyla daha yorgun hissediyoruz. Nasıl geçer? Sağlıklı besleneceğiz, kendimize vakit ayıracağız, işte depresif durumlardan uzak kalmaya çalışacağız ki kolay değil, duygusal travmaların üstesinden geleceğiz, zor bir zamandayız. Sadece alfa nesli ergenliği zor yaşamıyor. Biz yetişkinler de erişkin olarak da yorgunuz ruhsal olarak. Üstesinden gelmek için bence en güzeli radyonun sesini açıp ya da en sevdiğiniz şarkıyı açıp onlara eşlik etmek. Ruhsal yorgunluğa birebir şarkılar yanı başınızda, müziğiniz hep açık olsun.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

2025 hitiydi Berkay'ın Sensizle Hayatın Ritminde konuk ettik. Artık 2026'da yeni bir albümle yine müzik dünyasını taçlandırdı. Berkay 7 yıl aradan sonra 7. stüdyo albümü Kavi ile karşımıza çıktı. Albümde Sezen Aksu, Sinan Akçıl, Sibel Algan, Murat Güneş, Çağrı Terkıvıran, Mert Ekren, Mert Çodur'un söz ve besteleri var düzenlemelerinde. Çağrı Terkıvıran, Erhan Bayrak, Kerem Akdağ, Serhat Şen sesli imzası bulunmakta, yine tabii kendine özgü yorumuyla. Yıllar içinde geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Berkay'ın 7 yılın ardından hayranlarıyla buluşturduğu Kavi ile yine müzik dünyası şenlenmiş oluyor. 2026 yazının en yeni dumanı üstünde yeni albümü Kavi'nin bir müjdesini verelim Berkay'ı dinlemişken. Peki en sevdiklerinizi, vazgeçemediğiniz hitleri ve çok daha fazlasını dinliyoruz. Hayatın Ritminde bu kez Mehmet Erdem var sırada.

Bizim zamanımızda yaz ayları böyle miydi diye başladığımız cümleler varsa eğer, yaşımız 40-45'i geçmişti Waiter. Yani bizim zamanımızda böyle değildi. Tabii en azından bu kadar sıcak değildi. İklim değişikliği sebebiyle dört bir yandan ne yazık ki üzücü orman yangını haberleri gelirken, iklim değişikliği her yıl olduğu gibi bu yılda, geçen sene olduğu gibi bu yılda etkisini göstermeye devam ediyor. Bundan sonraki yıllarda da karşılaşacağız böyle durumlarla. Bir de sadece çevresel değil, aslında fiziksel değişiklikler de yaşıyoruz. Yaz aylarında artan sıcaklıklar sebebiyle, terleme, sıvı kaybı sebebiyle, damarların genişlemesine bağlı tansiyon düşüklüğü, halsizlik, enerji kaybı olabiliyor. Buna da yaz yorgunluğu diyoruz. Bu sıcaklarda kendimizi halsiz ve yorgun hissediyoruz ya, yaz yorgunluğunun altında uzmanlar fiziksel değişimler, hormonal bozukluklar çıkabilir diyorlar. Yaz yorgunluğu deyip geçmemek lazım. Peki, o halde o enerjiyi yükseltecek yaz yorgunluğuna birebir şarkılar için siz yine kulağınızı hayatın ritminden ayırmayın.

Zaman geçtikçe, hayat ilerledikçe genç kalmanın, genç kalabilmenin çarelerini arıyoruz. Hem dış görünüş olarak genç kalmanın hem de ruhen genç kalmanın mümkün olabildiğini söylüyorlar. Ancak stresten, hayat koşullarının size verdiği etkilerden uzak kalmak gerekiyor. Yapılan araştırmalarda uzun süre devam eden maddi zorlukların yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi hızlandırdığını söylüyorlar. Yani bu günlük hayat içerisinde yaşadığımız bazı sıkıntılar da beynin yaşlanmasını hızlandırıyormuş. Siz istediğiniz kadar beslenmenize dikkat edin, hareket edin fakat hayatınızda eğer bazı zorluklar varsa uzmanlar yaptıkları araştırmalarda bu zorlukların üstesinden gelmeye çalışırken beynimizin daha hızlı yaşlandığını söylüyorlar. Zihnimiz daha hızlı yaşlanıyormuş. Yani yine aynı kapıya çıkıyoruz. Eğer sağlıklı, mutlu, uzun bir ömür sürmek istiyorsanız daha kaliteli yaşayacaksınız. Biraz da öyle her şeyi kafaya takmayacaksınız. Gelişigüzel yaşayacaksınız. O halde bugünden itibaren tavsiyeleri göz ardı etmeyelim. Daha sağlıklı yaşayalım.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Ön dizim için böyle.

Bazı şarkılar var. Sizde aynı etkiyi bırakıyor mu bilmiyorum ama mesela bu şarkı, Emre Fel'in şarkısı Bir Güldün, dinlediğim vakit ezberimi takılıveriyor. Bütün gün aklımın içinde çalıyor şarkı. Bir kez daha hayatın ritmindeydi, aklınıza takılan, gününüzü renklendiren, gününüzü keyiflendiren şarkılarla devam edelim. Bu arada Emre Fel'i dinlemişken yeni şarkısının da müjdesini vermiş olayım. Yeni Anadolu'nun temsilcisi, hit şarkılarıyla son dönemin o popüler isimlerinden Emre Fel, yeni şarkısı Merdan'ı müzikseverlerle buluşturdu. Yine güçlü kalemiyle adından bahsettirecek, yine kendine has tarzıyla, yeni şarkısıyla karşımızda. Bu kez ayrılık, özlem, gururun gölgesinde kalmış, kavuşamamış iki insanın hikayesini anlatıyor Merdan'da. Peki biz Bir Güldün de konuk ettik Emre Fel'i. Sonrasında Hadise var, hayatın ritmi devam ediyor. Mabel Matiz'den Yalın'a, Cem Belevi'den Gökhan Türkmen'e en sevdiğiniz sesler birazdan burada. Müziğiniz apaçık olsun.

0: ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

şimdi yaz sıcaklarından bahsettik. Yaz sıcaklarının insan üzerindeki yorgunluk etkisinden bahsettik. Bir de hafızaya olan etkisinden bahsedelim. Biraz önce hani demiştik, hafızamız daha geç yaşlansın, daha dinç kalsın istiyorsak öyle her şeyi kafaya takmayacağız. Evet, sağlıklı besleneceğiz, hareket edeceğiz ama aynı zamanda hayat koşullarının da yaşlandırdığını söylüyorlar. Bir de yaz sıcakları demans riskini arttırıyormuş. Tüm etkenleri bir araya getirdiğinizde bu dünya üzerinde bu koşullarda çok da genç bir zihne sahip olmanın kolay olmadığını görüyoruz. Yaz aylarındaki bazı hataların demans riskini arttırdığını söyleyen uzmanlar, vücudun susuz kaldığında, tansiyon dalgalanmaları yaşadığında demans riskinin arttığını söylüyorlar. O halde bugün koca bir şişe suyunuz yanınızdan eksik olmasın, hem vücut sağlığınız hem de zihinsel sağlığınız için.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Yaz kış fark etmiyor. Kahve sevenler varsa aramızda, ki son yıllarda hepimiz fazla kahve sevmeye başladık. Yaz kış fark etmiyor. Kahve severlere şöyle küçük bir hatırlatma yapacağım. Acaba o içtiğimiz kahvenin isimleri nereden geliyor, hiç düşündünüz mü? Mesela espresso, küçük bardaklarda sunulan sert bir kahve olan espresso adını İtalyanca, hızlıca ya da özel olarak hazırlanmış kelimesinden alıyor. Sadece 1-2 dakikada hızlıca demlendiği için espresso demişler. İtalyanca hızlıca anlamına geliyormuş. Cappuccino, İtalya'daki kapuçin keşişlerinden adını alıyormuş. Kahvenin rengi bu keşişlerin giydiği kahverengi cübbelere benzediği için cappuccino adını almış. Yani kahveyle bir ilgisi yok anladığım kadarıyla. Kulağa havalı gelse de latte İtalyanca'da sadece süt demek. Yani içtiğiniz o bol sütlü kahvenin aslında yumuşak içimli kahvenin süt anlamına geldiğini hatırlatmış olayım. Peki ya moka? Kahve ticaretinin merkezi olan Yemen'deki Moka Limanı'ndan alıyormuş adını. Geçmişte bu limandan yayılan kahvelere verilen isim olduğu için günümüzde çikolatalı kahvelere moka deniyormuş. İkinci Dünya Savaşı'nda İtalya'daki Amerikalı askerler espressoyu sert bulunca sıcak suyla seyreltmişler ve Amerikalılar bu içim tarzını alıştığı için kahveye de Americano demişler. Aslında hiç farkında değiliz. Kahvelerin isimlerini kullanıyoruz. Nereden geldiğini belki de hiç düşünmedik ama çok da manalı, çok da anlamlı içerikleri yokmuş anladığımız kadarıyla. Biz tadından keyif almaya devam edelim o halde.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu. Profesyonel. En kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

İnsanoğlunun gelişimi sadece boy uzamasıyla alakalı değil. Aslında yıllar ilerledikçe insanoğlu gelişmeye, büyümeye, olgunlaşmaya devam ediyor. Ve insan gelişimi, özellikle erkeklerin gelişimi 32 yaşına kadar sürüyormuş. Yani erkekler daha çocuksudur, erkekler daha geç olgunlaşır vesaire cümlelerini boşa duymadınız. Yapılan bu araştırmalarda özellikle erkek beyninin 32 yaşına kadar anca gelişimini tamamladığını söylüyorlar. Ben söylemiyorum, yapılan yeni araştırmalar söylüyor. Nöroloji uzmanları yaptıkları araştırmalarda fiziksel değişimin 18-20 yaşına kadar tamamlandığını ama zihinsel değişimin ve gelişimin daha ilerleyen yıllara kadar devam ettiğini söylüyorlar. Tabii ki 32 yaş kesin bir sınır değil. Bakarsınız 40'a kadar uzayabilir. Hatta yaşam boyu devam edebilir diyorlar ama özellikle erkeklerde kadınlar için yapılan araştırmalar genel olarak kadınların daha erken yaşlarda zihinsel gelişimi tamamladığını ortaya çıkartmış. Bu önemli araştırma sonuçlarından sonra tartışmalarda, konuşmalarda, vereceğiniz kararlarda karşı tarafın etkilerini şöyle bir düşünüp öyle verin kararlarınızı derim.

0: 99.5 Radyo Moni. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Şimdi tabii yaz sıcaklığı etkisini arttırmaya devam ederken, Temmuz'un son günü olsa da yaz iyiden iyiye kendisini hissettirirken, özellikle serinleyebilmek için buzlu içecekler içiyorsanız uzmanlar öneriyorlar. Buzlu içmeyin. Çünkü buzlu içeceklerde görünmeyen bir tehlike var. Özellikle donmuş olmasının mikroorganizmalardan arındırmadığını, çocuklarda, yaşlılarda, bağışıklığı düşük kimselerde bu buzlu içeceklerin önemli riskler ortaya çıkartabileceğini söylüyorlar. Kaynağını bilmediğiniz buzları tüketmeyin. Yaz aylarında serinlemek için buzlu içeceklerde hijyen kuralına dikkat etmek lazım. Hijyen kurallarına uyduğunu emin olmadığınız yerlerden içecek tüketmeyin diye eklemişler. Zira o buzlar ne koşullarda, hangi şartlarda, hangi sulardan yapılıyor bilmiyoruz. Peki o halde sizi belki bir bardak buzlu içecek kadar serinletmese de sizi serinletecek şarkılar hayatın ritminde, siz müziğin sesini kısmayın. Biraz daha şuna Afro'ya eşlik edeceğiz bu kez.

haftayı bitirmiş sayılıyoruz Cuma'ya ulaştığımıza göre. İşleri tamamladıktan sonra Cuma'yı da hafta sonundan sayabiliyoruz. O halde işlerinizi tamamlayın bir an önce, hafta sonunun açılışını yapın. Güzel bir hafta sonu olsun hepimiz için. Yepyeni bir ayı karşılayacağız. Ağustos geliyor yarın itibariyle. Gelen yeni ay Ağustos bize güzellikler getirsin diyelim. Pazartesi günü görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın o halde. Hayatın ritmi bugünlük sona eriyor. Güzel bir hafta sonu olsun. Pazartesi günü. Hayatın ritmi bugünlük sona eriyor. Hoşça kalın.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.